Gurbetteyim, seni özlüyorum canım İstanbul. Seni anıyorum güzel İstanbul. Dünyanın tek cennetisin. Ufuklarda güneş batarken görürüm hayalini. Ararım Marmara Moda sahilini. Unutulmaz Fatihini. Boğaziçi dünyanın en kıymetli tek incisi. Aşıkların yeri Çamlıca Tepesi. Bunlar hep sende İstanbul. Geliyorum sana canım İstanbul, dönüyorum. Sana ruhum İstanbul, hasret bitsin. Gönlümdesin ey İstanbul.